Dağlara çıktım da şad oldu gönlüm, gönlüm eğlencesi dağlar merhaba. Aktı çeşmim yaşı sel oldu, çağlara kan boz bulanık seller merhaba.

Anadında tamaşa, orada biter Nergiz ile Menekşe. Benden selam söylen Sultan Beştaş'a, orada yatan gazilere merhaba.

dedi durdu irşad olsun diye kulun cum verdi. Kara taşı hamur gibi yoğurdu mücizatı belli hünkar merhaba.

Pirim kara hükte oturur, Akpınar'dan bir çift suna getirir. Kösevisin Horasan'a yetirir, hem dalına hem budağına merhaba.

Kahimim dilim dolaşık, pirini sevmeye armeder aşık. Dünü günü yüzsürdüğüm güveşik, Abu Zemzem çilehane merhaba.